Ne dedim? Yine zaman bugünden doğa çıcağım alı var. Diye sağlıklı var. Bu mucayı yüzünden sahibi makine tutmuş. Şimdi çok uğrayın hep hemen dönek zor. O dokanı mamı koy çiçe zor. Sinyalim çeki zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor z